0: çıkacınla. Hello?
1: Oy, benim ona göre senin baysa. Usulü evine çöldere gireyim ya.
0: Pago bak de payte. Muna, en erkek boyunca sor.